0: Ben
1: Mahsa
2: Amini.
1: Mahsa Amini.
2: My name is Mahsa Amini.
3: I'm Mahsa
1: Amini.
2: Mahsa Amini.
1: Özgürlük için.
3: Mahsa Amini.
1: Mahsa Amini.
4: Mahsa Amini.
1: Kız kardeşlerimiz için.
5: İnadına isyan.
6: İnadına isyan.
7: İnadına özgürlük.
8: İnadına isyan.
9: İnadına özgürlük.
10: Mahsa Amini ve diğer öldürülen İranlı kadınların anısına saygıyla.
11: Women.
12: Life.
13: Freedom.
14: Mujeres. Vida. Libertad.
15: Jim.
16: Jim.
17: En azadi. Azadi. Azadi.
18: İranlı kız kardeşlerimin acısını kalbimde hissediyorum.
19: Bu özgürlük direnişinde.
20: Birlikteyiz.
21: Yanınızdayız.
22: Ve güçlüyüz.
23: Euer Leid, Schmerz und Kummer ist auch unser.
24: Özgürlüğü için mücadele eden
25: tüm İranlı kız kardeşlerimi.
26: My sisters in Iran.
27: Tüm kalbimle yanınızdayım.
28: Dostlukla, dayanışmayla selamlıyorum.
29: Kalbim sizinle.
30: Kendi yaşam hakları.
31: Özgürlükleri için direnen
32: tüm kadınların
33: sonuna kadar yanlarındayız.
34: We as the Turkish female filmmakers.
35: We stand in solidarity with our sisters
36: and LGBTI people of Iran.
37: In solidarietà con le donne iraniane.
38: Je soutiens la révolution des femmes en Iran.
39: El kullu al-mar'ati al-huq fi al-hurriyya wal-ikhtiyar.
40: Şimdi onların sesi olma zamanı.
41: İranlı kız kardeşlerimizin yanındayız.
42: Femen Iran, we are with you.
43: Asla yalnız yürümeyeceksiniz.
44: You'll never walk alone.
45: Herkes duyana kadar söylüyoruz.
46: Mahsa Amini.
47: Mahsa Amini.
48: Mahsa Amini.
49: Mahsa Amini.
50: Yeah. Sun shine in the summer air.

0: Merhaba Radyo Blackout. Sansürü kapatın, Radyo Blackout'u açın.
1: Hallo Radyo Blackout. Zensur aus, Radyo Blackout an.
2: G'day Radyo Blackout. Turn off that censorship and turn on Radyo Blackout. Yeah.
3: Здравей Радио Blackout. Включете Радио Blackout и изключете цензурата.
4: Ciao Radio Blackout. Spegni la censura, accendi Radio Blackout.